Ben halkımı çok sevirdim, gururumdu, dayağımdı. Ben halkıma güvenirdim, şehirlik benim halkım.

Hayırdır yarpak dökülür. Usul kelpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bu garın ağlama.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Evlatlarımızın canı, kanı bahasına işğaldan azad edin.

Şuşa, ruh bedene kovuşan kimi, misalın can verir Azerbaycan'a. Senin için köklenip kalbimin simi, ruhlar müjde verir Seyyide Xana. Şuşa.

tarih boyu vetenimiz, ant yerimiz, şerefimiz. Gelebenin yollarında büyük kurban vermiştik biz. Neçe dilin hesretine nehayet ki son koyuldu. Gözü yaşlı Qarabağım esaretten azad oldu. Övladların bir kahraman, dağ başından gitti duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan.

Kanatlı atların bir kahraman, dal başından gitti duman. Bu galeben mübarektir, gözün aydın Azerbaycan. Evlatların bir kahraman, dal başından gitti duman.

başım üstte mevhur mevhur dalgalanan, bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhum açan, cismim için vatan olan, torpağına canım kurban Azerbaycan. Torpağına.

0: olsan gelin çalardan.
1: Güçlü kudretlisin çok taraflardan.
0: Ezeli ebedi mesken
1: yerim sen varlığın.

Ey güneş üzüngülsün, şefeğinden nur süzülsün, süb açılsın dan sökülsün, gelmişik biz Karabağ'a.

savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gazik hem şehidik. Gelmişik biz Karabağ'a.

Doğu 13, Bakı dayanıklı şehirler inovatif müzakerelerin ünvanı. Hazırlıklı.

13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. WUF13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, logistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği, bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaratır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve parıcı hellere rahat çıkışı temin edir ve yerli tecrübeleri inşaatta olan ülkelere takdim etme imkanı yaratır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan'da spor devlet politikasının ana yönlerinden biridir adlı yazı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Jean-Noël Barrot'un Azerbaycan'a yönelik iddialarına sert tepki gösterdi başlıklı konuşma. Haydar Aliyev yolu konulu konuşma. Faşizme karşı tarihi zaferde Azerbaycan'ın rolü başlıklı yazı.

0: Azerbaycan uluslararası arenada güçlü bir spor ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Devletin hedef odaklı politikası sonucunda spor alanındaki başarılar her geçen yıl artmakta ve ülkenin itibarı güçlenmektedir. Bu başarılarının temelinde istikrar, güvenlik ve kalkınma ortamı yatmaktadır. Bu politikanın sonucunda Arnavutluğun başkenti Tirana'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycanlı güreşçileri bir başka tarihi başarıya imza attı. Son 17 yılın en iyi sonuçlarından biri olarak değerlendirilen bu zafer, ülkemizde güreş geleneklerinin düzenli bir şekilde geliştiğini bir kez daha kanıtlıyor. 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Greco-Romen, serbest stil ve kadın güreşi Avrupa şampiyonalarında madalya kazananlarla bir araya gelerek bu başarının önemini vurguladı. Devlet Başkanı bu zaferin sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda ulusal gurur kaynağı olduğunu belirtti.
1: Her defa beynəlxalq yarışlarda bizim bayrağımız kaldırılanda bütün Azerbaycan halkı gurur hissi geçirir, sevinir. Bu qələbə sevincini idmançılarımız, halkımıza bəxş edir. Ve bu da öz növbəsində gənc nesli vətənpərvərli ruhunda tərbiyə etmək üçün çox önəmli amildir. İdman ümumiyyətcə cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir.
0: Elbette spor alanında elde edilen sonuçlar ülkedeki gençlik politikasının başarıyla uygulandığını göstermektedir. Bu ilgi ve özen genç neslin spora olan ilgisini artırmakta, vatanseverlik ruhunun oluşmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bugün Azerbaycan'da spor devlet politikasının ana yönlerinden biridir. Nesiller değişse de Azerbaycan sporunun başarıları değişmiyor. Bu başarılar ülkenin genel gelişiminin ve gücünün göstergesine çevrilmektedir. Azerbaycan Güreş Federasyonu basın sözcüsü Serhan Musalı, Uluslararası Radyo'ya yaptığı açıklamada toplantının sporcularımız için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Bildiğiniz gibi aprelin 20'sinden 26'sına kadar Almanya'nın paytaxtı Tirana'da güreş üzere böyler arasında Avrupa çempionatı geçirildi. Bu yarışta milli komandalarımız 25 idmançı ile təmsil olundu ve onların 13'ü vətənə medalla qayıtdı. 5 kızıl, 2 gümüş ve 6 bürünç medal kazandık ve ümumi medal sıralamasında yalnız Ukrayna'dan geri kaldık. 2 komandamız komanda hesabında Avrupa çempionu oldu. Söhbət Yunan Roma ve serbest güreş üzere milli komandadan gedir. İki nəticəmizi təşarladıq. Ümumiyyətlə bu hal üçüncü dəfə baş verir. 22, 25 və 26-cı illərdə hər iki komandamız eyni yarışda Avropa çempionu olub. Elə 4 il əvvəl də belə bir nəticədən sonra cənab prezident milli komandalarımızı, medal qazanan güləşçilərimizi və məşqçilər heyətini qəbul etmişdi və bu yarışdan sonra da komandamızın üzvlərini qəbul etdi və biz federasiyamız adından cənab prezidentinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, intensiv iş qrafikinə baxmayaraq vaxt ayırıb bizi, komandamızı, güləşçilərimizi qəbul etdi və mən şübhə etmirəm ki, bu hər bir güləşçi üçün, o görüşdə iştirak edən hər bir şəxs üçün unudulmaz bir xatirə olur, böyük bir motivasiyadır, ilham mənbəyidir. Çünki dəfələrlə görmüşük ki, belə görüşlərdən sonra idmançılarımız daha da məsuliyyətli olublar və daha da nəticələri yaxşılaşıb. Çünki bu artıq onu göstərir ki, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində onların iştirakına, çıxışlarına diqqət var. Prezidentin də bizi qəbul etməsi bizim üçün sanki iki qat bir qələbə oldu. Əlavə bir çempionluq sanki bəxş etdi.
0: Kazanılan her zəfərdə sadəcə madalya deyil, ulusal qurur gələcək nesillər üçün örnək və devlət politikasının gerçək sonucudur.

0: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Jean-Noël Barrot'un Azerbaycan'a yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Fransa ve Azerbaycan arasında diplomatik söylem Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un Fransa Senatosu'nda dile getirdiği görüşler nedeniyle yeniden gündeme geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bu iddialara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Fransa Bakanı'nın Azerbaycan'ın egemen toprağı olan Karabağ bölgesiyle ilgili olarak Dağlık Karabağ terimini kullanmasının kabul edilmez olduğu belirtildi. Resmi Bakü bu terimin artık mevcut siyasi ve hukuki gerçeklere uygun olmadığını bildirdi. Azerbaycan tarafı Karabağ'ı egemen toprağı olarak sunmakta ve bölgede gerçekleşen süreçlerin uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğünü vurgulamaktadır. Açıklamada ayrıca Fransa tarafının Azerbaycan'a karşı çift standart sergilediği de belirtildi. Azerbaycan topraklarında Ermenistan'ın işgali sırasında camilerin ve tarihi kültürel anıtların tahrip edilmesinin uzun yıllardır uluslararası platformlarda yeterince ilgi görmediğini bildiriyor. Ancak bölgedeki bazı binalarla ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Bu resmi Bakü tarafından gayri objektif yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Dikkat çeken bir diğer husus ise UNESCO ile ilgili konulardır. Azerbaycan tarafı Karabağ'a uluslararası bir değerlendirme misyonu gönderme girişiminin Bakü tarafından defalarca gündeme getirildiğini belirtiyor. Ancak çeşitli siyasi engeller nedeniyle süreç halen hayata geçirilmedi. Konuyla ilgili uluslararası radyoya açıklama yapan siyaset bilimcisi Tural İsmailov, Fransa yetkililerinin bu tür açıklamalarının bölgede şekillenen yeni siyasi gerçeklerle ilgili olduğuna inanıyor.
1: Artık bununla neçinci defadır ki Fransa'nın muhtelif memurları Azerbaycan əleyhinə böhtan xarakterli açıqlamalar verirlər. Bugün Azerbaycanla Ermənistan arasında sülh mühitinin formalaşdığı, sülh və etimadın yarandığı bir vaxtda Jean-Noël Barrot timsalında məsuliyyətsiz siyasətçilərin Cənubi Qafqaz regionunu anlamadan, Azerbaycanın dəyərini, gücünü doğru düzgün analiz etmədən Azerbaycan əleyhinə böhtan xarakterli çıxışlar etməsi təəssüflər olsun ki, bir norma halına gəlibdir. Bugün beynəlxalq hüququn prinsiplərindən danışan adamların 30 il ərzində Azərbaycanın hüquqlarının tapdalanması, Azərbaycan torpaqlarının işğalı prosesi ilə bağlı bir kəlmə söz deməzkən və Azərbaycan beynəlxalq hüququ təmin etdikdən sonra ölkəmiz əleyhinə müxtəlif dezinformasiya kampaniyaları aparmaları Jean-Noël Barrot və onun timsalındakı siyasətçilərin acizliyini göstərir.
0: Evet, bölgede yeni bir siyasi gerçeklik oluştu ve bu gerçekliğin kabulü uzun vadeli barış için çok önemlidir. Azerbaycan tarafı Fransa'dan daha dengeli ve objektif bir tutum beklediğini belirtiyor.

Burası Baykum. Değerli dinleyiciler, Haydar Aliyev Yolu konulu yayınımızı takdim ediyoruz. Bugün kendi kalkınma dönemini yaşayan dünyada örnek devlet olarak tanınan Azerbaycan, bugünkü aşamaya kolay yolla ulaşmamıştır. Zaman geçtikçe Azerbaycan'da cereyan eden gelişim süreci yeni aşamaya adım attıkça ülkemizde süren büyük devlet kuruculuğu süreci kendi verimli sonuçlarını sağladıkça Azerbaycan'ın uluslararası mevkii daha da güçlendikçe ülkemizin bağımsızlığının Azerbaycan'ın zengin ve şerefli gelişim yolunun içeriği daha iyi anlaşılıyor. Söz konusu döneme ülkemizin, halkımızın, devletçiliğimizin geçtiği yola göz atınca her bir Azerbaycan vatandaşı bu yolu başarılı, şerefli ve istikbale çok büyük ümitler oluşturan bir yol olarak görüyor. Bağımsızlık yolumuz, milli lider Haydar Aliyev'in parlak zekasının, onun Azerbaycan toprağına, Azerbaycan insanına olan sevgisinin belirtisi olarak meydana çıktı. Azerbaycan halkı, kamuoyunun temsilcileri çok haklı olarak arkada bıraktığımız yıllar içinde ülkede tüm alanlarda başarılara götüren yolun parlak bir yol olduğunu kaydediyor ve bu yol Haydar Aliyev yolu gibi tanımlanıyor. Bugün ülkemiz genel milli liderin ülküleri Haydar Aliyev yoluna dayanarak gelişiyor. Ulu Önder Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkı ve devleti karşısındaki emsalsiz hizmetlerinin içeriğini daha iyi anlamak için onun faaliyetinin çeşitli dönemlerine göz atmak gerektir. İlk olarak genel milli lider Haydar Aliyev'in Cumhuriyetimize başkanlık yaptığı 1969-1982 yıllarında uyguladığı çalışmalar ayrıca öneme haizdir. 1993 yılının Haziran ayında halkın ısrarlı talebiyle Ulu Önder'in Azerbaycan'a geri dönmesinden sonra ülkemizde felaketlere son verildi. Ülke kanetlenmeye başladı. Azerbaycan'ı, ülke ekonomisini, manevi ortamını derinden bilen Ulu Önder kendi düşüncesini, faaliyetini bağımsız devlet kuruculuğuna adadı ve yeni bir yolun Haydar Aliyev yolunun temelini attı. Bugün bağımsız Azerbaycan, Ulu Önder Haydar Aliyev'in ülküleri temelinde gelişiyor. Genel milli liderin temeline attığı politika, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından çağdaş dönemin talepleri ve gerçeklerine uygun şekilde başarıyla sürdürülüyor. Ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in tüm hayatını ve varlığını vatan halkına adadı. Dünya siyasetinde birçok büyük şahsiyet vardır. Ancak halklarının tarihinin bir parçası haline gelen ve uluslarının veya devletlerinin adı geçtiği anda akla gelen siyasi figürler nadirdir. Haydar Aliyev tam da böyle bir insandı. Bugün milli liderimizi hatırladığımızda aklımıza gelen ilk görüntü bağımsız Azerbaycan'dır.

kimseden korkmayarak biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında kazandık. Şehitler vererek gelebeni kazandık.

son anda son nefeste sine ona siperdi. Sine ve tef sinesi, kelme ve tef.

Faşizme karşı tarihi zaferde Azerbaycan'ın rolü. 9 Mayıs günü faşizme karşı zaferin üzerinden 81 yıl geçiyor. Azerbaycan evlatlarının ve petrolünün bu tarihi zaferdeki önemi yadsınamaz. 130'dan fazla Azerbaycan vatandaşı savaş sırasındaki cesaretlerinden dolayı Sovyetler Birliği kahramanı unvanına layık görüldü ve 170 binden fazla asker ve subaya çeşitli nişan ve madalyalar verildi. Halkımızın milli lideri Haydar Aliyev, zaferin sağlanmasında Azerbaycan'ın büyük hizmetleri hakkında şunları söylemiştir. Bakü'den petrol olmasaydı Sovyetler Birliği'nin zaferi mümkün olmazdı. Haydar Aliyev bir başka konuşmasında halkımızın hizmetlerine ilişkin tarih bugün bilmeli ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki hizmetleri, faaliyetleri ve rolü çok büyüktür diye söylemiştir. Ülkemizde savaş gazilerine devlet desteği ve sosyal güvencelerinin güçlendirilmesi devlet politikasının ana yönlerinden biridir. Ulusal lider Haydar Aliyev, iktidarı süresince savaş gazilerinin sorunlarına özel önem vermiş, onlara kapsamlı bir özenle davranmış ve toplumsal sorunlarına yönelik önemli adımlar atmıştır. Ulusal lider, savaş gazilerini halkımızın altın fonu olarak nitelendirmiştir. Halkımız faşizme karşı savaşta hem cephede hem de cephe gerisinde gerçek bir şecaet ve kararlılık göstermiştir. Büyük Önder'in bu alandaki politikasını başarıyla sürdüren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Dünya Savaşı gazilerinin sorunlarına hassaslıkla yaklaşmaktadır. Azerbaycan halkı Karabağ'ı işgalden kurtararak toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak güvence altına alarak zaferlerini kutluyor. 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren Vatan Savaşı'nda Muzaffer Ali Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki reşadetli Azerbaycan ordusu ezeli ve ebedi Karabağ topraklarını menfur düşmandan Ermeni faşistlerinden kurtardı. Gerçek şu ki, Azerbaycan bağımsızlık döneminde devletçilik değerlerimize bağlı, tarihi hafızayı koruyan, vatansever ve azimli bir nesil yetiştirmiş. Bu nesil, milletin milli menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyecektir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşlı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyecek, haberlere kulağı asacak, medeniyet hadiselerini dinleyecek, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyecek. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Vuk 13 Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin unvanı.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

tarih boyu vetenimiz, ant yerimiz, şerefimiz. Gelebenin yollarında büyük kurban vermiştik biz. Neçe ilin hesretine nihayet ki son koyuldu. Gözü yaşlı Qarabağım esaretten azad oldu. Övladların bir kahraman, dağ başından gitti duman. Bu qələbən mübarəkdir, gözün aydın Azərbaycan.

Atların bir kahraman, dal başından gitti duman. Bu galeben mübarektir, gözün aydın Azerbaycan. Evlatların bir kahraman, dal başından gitti duman.

0: insan yumuşaklardan.
1: Güçlü kudretlisin çok taraflardan. Ezeli ebedi mesken yerim sen varlığın.

Ey güneş üzüngülsün, şefeğinden nur süzülsün, süb açılsın dan sökülsün, gelmişik biz karabağa.

savaşına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gaziyik hem şehidik. Gelmişik biz Karabağ'a.

Viasat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan'da spor devlet politikasının ana yönlerinden biridir adlı yazı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Jean-Noël Baron'un Azerbaycan'a yönelik iddialarına sert tepki gösterdi başlıklı konuşma. Haydar Aliyev yolu konulu konuşma. Faşizme karşı tarihi zaferde Azerbaycan'ın rolü başlıklı yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycanda spor dövlət politikasının ana yönlərindən biridir. Azərbaycan uluslararası arenada güclü bir spor ölkəsi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Devletin hedef odaklı politikası sonucunda spor alanındaki başarılar her geçen yıl artmakta ve ülkenin itibarı güçlenmektedir. Bu başarılarının temelinde istikrar, güvenlik ve kalkınma ortamı

0: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Jean-Noël Baron'un Azerbaycan'a yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Fransa ve Azerbaycan arasında diplomatik söylem Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı, Jean-Noël Baron'un Fransa Senatosu'nda dile getirdiği görüşler nedeniyle yeniden gündeme geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bu iddialara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Fransa Bakanı'nın Azerbaycan'ın egemen toprağı olan Karabağ bölgesiyle ilgili olarak Dağlık Karabağ terimini kullanmasının kabul edilmez olduğu belirtildi. Resmi Bakü bu terimin artık mevcut siyasi ve hukuki gerçeklere uygun olmadığını bildirdi. Azerbaycan tarafı Karabağ egemen toprağı olarak sunmakta ve bölgede gerçekleşen süreçlerin uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğünü vurgulamaktadır. Açıklamada ayrıca Fransa tarafının Azerbaycan'a karşı çift standart sergilediği de belirtildi. Azerbaycan topraklarında Ermenistan'ın işgali sırasında camilerin ve tarihi kültürel anıtların tahrip edilmesinin uzun yıllardır uluslararası platformlarda yeterince ilgi görmediğini bildiriyor. Ancak bölgedeki bazı binalarla ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Bu resmi Bakü tarafından gayri objektif yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Dikkat çeken bir diğer husus ise UNESCO ile ilgili konulardır. Azerbaycan tarafı Karabağ'a uluslararası bir değerlendirme misyonu gönderme girişiminin Bakü tarafından defalarca gündeme getirildiğini belirtiyor. Ancak çeşitli siyasi engeller nedeniyle süreç halen hayata geçirilmedi. Konuyla ilgili Uluslararası Radyo'ya açıklama yapan siyaset bilimcisi Tural İsmailov, Fransa yetkililerinin bu tür açıklamalarının bölgede şekillenen yeni siyasi gerçeklerle ilgili olduğuna inanıyor.
1: Artık bununla neçinci defadır ki Fransa'nın müxtəlif memurları Azərbaycan əleyhinə böhtan xarakterli açıqlamalar verirlər. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh mühitinin formalaşdığı, sülh və etimadın yarandığı bir vaxtda Jean-Noël Barro timsalında məsuliyyətsiz siyasətçilərin Cənubi Qafqaz regionunu anlamadan, Azərbaycanın dəyərini, gücünü doğru düzgün analiz etmədən Azərbaycan əleyhinə böhtan xarakterli çıxışlar etməsi təəssüflər olsun ki, bir norma halına gəlibdir. Bugün beynəlxalq hüququn prinsiplərindən danışan adamların 30 il ərzində Azərbaycanın hüquqlarının tapdalanması, Azərbaycan torpaqlarının işğalı prosesi ilə bağlı bir kəlmə söz deməzkən və Azərbaycan beynəlxalq hüququ təmin etdikdən sonra ölkəmiz əleyhinə müxtəlif dezinformasiya kampaniyaları aparmaları Jean-Noël Barro və onun timsalındakı siyasətçilərin acizliyini göstərir.
0: Evet, bölgede yeni bir siyasi gerçeklik oluştu ve bu gerçekliğin kabulü uzun vadeli barış için çok önemlidir. Azerbaycan tarafı Fransa'dan daha dengeli ve objektif bir tutum beklediğini belirtiyor.

sağladıkça, Azerbaycan'ın uluslararası mevkii daha da güçlendikçe, ülkemizin bağımsızlığının, Azerbaycan'ın zengin ve şerefli gelişim yolunun içeriği daha iyi anlaşılıyor. Söz konusu döneme ülkemizin

özgürler nadirdir. Haydar Aliyev tam da böyle bir insandı. Bugün milli liderimizi hatırladığımızda aklımıza gelen ilk görüntü bağımsız Azerbaycan'dır.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı.

0: Hiç neden korkmayalım. Biz bu tarihi gelebeni göğüs meydanında da şikayetler vererek gelebeni kazandık.
1: Elimiz Kur'an üstte, canlanınca vatandı. Son anda son nefes.

Son anda son nefeste sine ona siperdi. Sine ve tefsinesi. Kelime

Faşizme karşı tarihi zaferde Azerbaycan'ın rolü. 9 Mayıs günü faşizme karşı zaferin üzerinden 81 yıl geçiyor. Azerbaycan evlatlarının ve petrolünün bu tarihi zaferdeki önemi yadsınamaz. 130'dan fazla Azerbaycan vatandaşı savaş sırasındaki cesaretlerinden dolayı Sovyetler Birliği kahramanı unvanına layık görüldü ve 170 binden fazla asker ve subaya çeşitli nişan ve madalyalar verildi. Halkımızın milli lideri Haydar Aliyev, zaferin sağlanmasında Azerbaycan'ın büyük hizmetleri hakkında şunları söylemiştir. Bakü'den petrol olmasaydı Sovyetler Birliği'nin zaferi mümkün olmazdı. Haydar Aliyev bir başka konuşmasında halkımızın hizmetlerine ilişkin tarih bugün bilmeli ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki hizmetleri, faaliyetleri ve rolü çok büyüktür diye söylemiştir. Ülkemizde savaş gazilerine devlet desteği ve sosyal güvencelerinin güçlendirilmesi devlet politikasının ana yönlerinden biridir. Ulusal lider Haydar Aliyev, iktidarı süresince savaş gazilerinin sorunlarına özel önem vermiş, onlara kapsamlı bir özenle davranmış ve toplumsal sorunlarına yönelik önemli adımlar atmıştır. Ulusal lider, savaş gazilerini halkımızın altın fonu olarak nitelendirmiştir. Halkımız faşizme karşı savaşta hem cephede hem de cephe gerisinde gerçek bir şecaet ve kararlılık göstermiştir. Bugünlerin bu alandaki politikasını başarıyla sürdüren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Dünya Savaşı gazilerinin sorunlarına hassaslıkla yaklaşmaktadır. Azerbaycan halkı Karabağ'ı işgalden kurtararak toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak güvence altına alarak zaferlerini kutluyor. 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren Vatan Savaşı'nda Muzaffer Ali Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki reşadetli Azerbaycan ordusu ezeli ve ebedi Karabağ topraklarını menfur düşmandan Ermeni faşistlerinden kurtardı. Gerçek şu ki, Azerbaycan bağımsızlık döneminde devletçilik değerlerimize bağlı tarihi hafızayı koruyan vatansever ve azimli bir nesil yetiştirmiş. Bu nesil milletin milli menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyecektir.

Vatanı sevmek azdır, onu kurman gerek. Vatanım demek azdır, vatanın olman gerek. Vatanı sevmek azdır, onu kurman gerek. Vatanım demek azdır,

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.